0: Almanya'daki sağlık sistemi onlarca sene boyunca Türkiye dahil birçok ülke tarafından gıpta ile bakılan bir sistemdi. Fakat Alman ekonomisinin eski gücünde olmaması ve sağlık sistemindeki masrafların artmış olması gitgide biz vatandaşları etkileyen değişikliklerin yapılmasına sebep oluyor. Böyle bir değişiklik paketi de Friedrich Merz hükümeti tarafından hazırlandı ve 2027'den itibaren yürürlüğe girecek. Bu paket özellikle dişlerimizi yakından ilgilendiriyor. Hele ki yeni dişe ihtiyacınız varsa eliniz cebinize biraz daha derin girecek gibi. Ekimizden Serap Doğan bu değişikliklerin özellikle maddi açıdan bizim için ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla aktaracak. Sonrasında bir uzmana, diş hekimi Alp Dabanoğlu'na bağlanacağız. Kendisinden bu maddi yükün hastalar açısından diş sağlığı hakkında yapılması gereken müdahalelerin ertelenme tehlikesine yol açıp açmayacağını konuşacağız. Neticede yeni bir dişe ihtiyacı olan vatandaş kendi payını ödeyecek durumda değilse bu işlemi mecburen erteleyecek. Doktorumuzun vereceği cevabı merak ediyorum. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Almanya'da 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek sağlık reformu ile birlikte diş tedavileri için de vatandaşın cebinden daha fazla para çıkacak. Federal Meclis tarafından onaylanan yeni düzenlemeye göre gesetzliche Krankenversicherung, yani yasal sağlık sigortalarının protez, köprü ve kaplama gibi diş tedavileri için sağladığı sabit katkı payı azalacak. Tam olarak neler değişecek? Kozmo Türkçe ekibinden Serap Doğan'la konuşacağız. Serap, şu an geçerli olan düzenlemeyle başlayalım. 2026 yılında diş tedavisinde yasal sağlık sigortası hangi oranlarda katkıda bulunuyor?
1: Aydın, yasal sağlık sigortaları mevcut uygulamaya göre yıllık diş kontrollerini ve tıbben gerekli standart dolgu tedavilerini karşılıyor. Protez, köprü veya kaplama gibi diş tedavilerinde ise genelde maliyetin %60'ına kadarını karşılıyor. Kalan kısmı hasta kendi cebinden ödemek zorunda. Şunu da altını çizmek gerekiyor. Yasal sigortalar tedavinin maliyeti konusunda yalnızca yeterli gördüğü ekonomik ve amaca uygun standart tedavileri esas alıyor.
0: İstersen buna bir örnek verelim Serap.
1: Tabii ki, örneğin amalgam yerine kompozit, yani beyaz dolgu veya köprü yerine implant istediğinde aradaki yüksek fiyat farkını kendi cebinden ödemek zorundasın. Daha somut bir örnek vermek gerekirse 1200 euro civarında maliyeti olan metal bir köprü tedavisi için sağlık sigortası yaklaşık 553 euro katkı sağlıyor. İşte vatandaş metal köprü yerine daha estetik bir çözüm tercih ediyorsa eğer, toplam maliyet 2500-3500 euroya kadar yükselebiliyor. Ancak sigorta katkısı yine 553 euroda kalıyor ve geri kalan kısmı sigortalı kendi cebinden ödemek zorunda. Bu arada profesyonel diş temizliğinin ücretini de genelde hasta kendi ödemek zorunda kalıyor. Ancak birçok yasal sağlık sigortası düzenli bir bonus defteri, bonus heft kapsamında bu ücretin belirli bir kısmını yılda bir kez üstlenebiliyor.
0: Bonus heft terimini son haftalarda sıklıkla duyduk. O yüzden dinleyicilerimize de bir hatırlatalım. Nedir hastalar için bu bonus heft denilen bonus defteri?
1: Bonus heft, diş hekimine yapılan yıllık düzenli ziyaretleri belgeleyen aşı defterine benzer bir bonus defteri. Diş hekimine muayeneye gittiğinde kontrol tarihiyle birlikte damga vuruluyor bu deftere ve düzenli kontroller böylece belgelenmiş oluyor. Son 5 veya 10 yıl boyunca her yıl düzenli kontrole gittiğinizi kanıtladığınızda sigorta, kaplama, köprü veya protez tedavi masraflarına %60 yerine daha yüksek oranda katkı sağlıyor. Şu anki düzenlemeye göre son 5 yıl kesintisiz bonus defteri bulunanlarda katkı oranı %70'e yükseliyor. 10 yıl kesintisiz kaydı bulunanlarda ise sigorta maliyetin %75'ini karşılıyor.
0: O zaman bu reforma bir girelim. 1 Ocak 2027'de neler değişecek?
1: 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren diş protezlerinde sağlık sigortalarının temel katkı oranı %60'dan %50'ye indiriliyor. 5 yıl kesintisiz bonus defteri bulunanlarda katkı oranı %70 yerine %60'a, 10 yıl kesintisiz kontrol kaydı bulunanlarda ise %70 yerine artık %65 katkı sağlanacak.
0: Peki Serap, şimdi dişlerinde protez, kaplama veya köprü gibi tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlar yeni yasa yürürlüğe girmeden, yani şu anki yüksek katkı payından faydalanmak için neler yapmalı?
1: Bir an önce diş hekimine gidip Heil- und Kostenplan olarak bilinen tedavi ve maliyet planını çıkartıp bunu yıl sonuna kadar bağlı bulundukları sağlık kasasına onaylatmak için harekete geçmeli vatandaşlar diyor uzmanlar.
2: Wer jetzt oder in sehr sehr naher Zukunft einen Zahnersatz benötigt, also zum Beispiel eine Brücke oder eine Krone, der sollte zusehen, jetzt einen Kostenplan aufstellen zu lassen und sich die entsprechende Bewilligung von der Krankenkasse einzuholen.
1: 31 Aralık 2026 tarihine kadar onaylanan diş tedavilerine hali hazırda geçerli %10 daha fazla katkı payı ödenecek. Çünkü uzmanlar sigortalıların bunu garantilemek için onay tarihini sağlık kasasından özellikle istemelerini ve yazılı olarak almalarını öneriyor.
0: Şimdi bir de düşük gelir nedeniyle hertifal olarak kabul edilen yani zor durum kapsamına giren vatandaşlara girelim. Onlar için bir şey değişecek mi? Çünkü sosyal yardım alanlar ve düşük gelirlerin tedavi masraflarının %100'ü sağlık sigortaları tarafından karşılanıyordu. Serap, bu değişecek mi?
1: Hayır Aydın, hertifal kapsamına girenlerin tedavi masrafları %100 karşılanmaya devam edilecek. Bunun için aylık bir gelir sınırı var esas alınan. Tek başına yaşayanlardan yola çıkacak olursak 2026 yılı için belirlenen aylık brüt gelir sınırı 1582 euro. Çiftlerde aylık gelir limiti 2175 euro. Yani bu brüt gelir sınırını aşmayanlar için gerekli görülen standart tedavi masraflarının %100'ü sağlık sigortaları tarafından karşılanmaya devam edilecek.
0: Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda diş hekimi Doktor Alp Dabanoğlu var. Merhabalar Alp Bey.
3: Merhaba.
0: Şimdi Alp Bey, biliyorsunuz 2027'den itibaren diş tedavisi yaptıracak vatandaşları yeni bir mali yük bekliyor. Özellikle köprü, kaplama ve protez gibi tedavilerde vatandaşlar daha fazla ödeme yapacak. Şu anda bu tedaviler ne kadara mal oluyor?
3: Tabii şimdi burada öncelikle önemli bir ayrımı yapmak gerekiyor. Çünkü bu 2027 yılından itibaren gelecek değişiklik, şu anda yapılan ya da olacaktan itibaren yapılacak diş dolgularını ya da diğer tedavileri etkilemiyor. Özellikle tanerzas dediğimiz kron köprü protezleri, yeni kronlar ya da işte ağız içerisinde takıp çıkmalı protezleri olan hastaları etkiliyor. Şimdi bu ne kadar etkiliyor dediğimiz zaman normalde tabii ki bu ayrımı tam net olarak vermek mümkün değil ama özellikle bonus teft dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Bonus teft bir hastanın işte son 5 yıllık tedavilerine doğru dürüst gidiyorsa %75, %60 oranında devletten katkı payı alacakken %70 alabiliyor. Eğer son 10 yılda düzgün gidiyorsa %75 alabiliyordu. Bunlar %10 oranında düşecek. Yani %60'lık pay %50'ye düşmüş olacak. Bu hastanın her tedavide otomatik olarak %10'dan daha fazla bir fatura ödeyeceği anlamına geliyor. Özellikle bir tane diş eksikliğinde bir köprü yapılır. Bu köprü 3 dişi kapsar. Bu şu anda 1700 euro civarındadır. Bonus hefte olan bir hastaya günümüzde 1200 euro verirken 173 euro daha az verecek kranken kası.
0: Şimdi bir de bir korku var biliyorsunuz. Bu düzenlemenin insanların, vatandaşların diş tedavisini ertelemesine yol açacağı korkusu var. Çünkü eğer ki vatandaşlar maddi nedenlerle tedaviyi geciktirirlerse bu tabii ki hem ağız sağlığı hem de ileride çıkacak maliyetler içinde bir sorun oluyor. Siz de bu korkuya kapılıyor musunuz?
3: Tabii ki, yani bir taraftan bu korkuya kapılıyorum ancak herhangi bir şekilde tedavilerin ertelenmesi ileride daha uygun tedavi yapılacak anlamına gelmiyor. Özellikle maliyetler göz önünde bulundurulmadan mutlaka ve mutlaka eğer ağız ve diş sağlığında herhangi bir problem, küçücük bir çürük bile varsa bunun tedavisinin bir an önce yapılması daha iyi olur. Bu çünkü bekletildiği vakit o çürük daha çok büyük vakalara yol açacaktır. Kanal tedavilere gidip belki de diş çekimine neden olup implant ihtiyacı duyacaktır hasta. Dolayısıyla da herhangi bir şekilde bu ertelemenin yapılmamasını, diş hekimiyle görüşülmesini, çünkü hastanın gelir durumuna göre, yine de sosyal bir devlet olan Almanya'da bu gelir durumuna göre her türlü bir çözümün bulunabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da herhangi bir tedavinin ertelenmesi ya da geciktirilmesi bu sistem içerisinde gerekmemektedir. Hiç doğru bulmuyorum.
0: Peki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize neyi tavsiye edersiniz? Ocak 2027'den önce diş tedavisi planlayanların bu işleri şimdiden başlatması gerektiğini tavsiye eder misiniz? Çünkü sağlık sigortalarının Almanca tabiriyle Heilungskostenplan, yani bu fiyat planına onaylama süreci var. O da bir şekilde devam ediyor. Yani başvurularda gecikmeler yaşanabiliyor bildiğimiz kadarıyla. Vatandaşlar neye dikkat etmesi lazım ve bu sene içerisinde eğer ki böyle planları varsa bunları halletmesini tavsiye eder misiniz?
3: Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Az önce de söylediğim gibi genel sağlıkta olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da hiçbir şekilde tedavi ertelenmemeli, küçük bile olsa. Ancak özellikle finansal ve maddi açıdan düşündüğümüzde Ocak'tan itibaren bütçeye gelecek olan artı %10'luk kısmın ve bununla beraber bu %10'la kalmayacaktır. Tabii ki kullanılan materyale göre laboratuvar ve diğer artışlar da buna ek olarak geleceği için daha fazla yansıyacaktır bütçeye. Dolayısıyla da hiç ertelemeden bir an önce tedavilere başlanmasını tavsiye ederim. Bunun yanında söylediğiniz çok doğru. Çünkü herhangi bir tedaviye gittiğiniz an başlanmaz ve onun önce bir Heilungskosten planı hazırlanıp Krankenkasse'ye gönderilir. Bu kasa tarafından onaylandıktan sonra bu süreçte aslında geçen yıllara göre daha da azaldı. Çünkü artık online olarak yapılıyor ama yine de büyük vakalarda, özellikle tek diş ya da iki diş eksikliği değil de daha büyük vakalarda bir gutahtırın, bir eksperin görmesi tavsiye edildiğinden dolayı süreç uzayabiliyor ve normalde bir haftalık süreç belki bir aya uzayabiliyor. Bir an önce başvuruları yapıp hem maddi hem de sağlık açısından tedavilere başlanmasını öneriyorum.
0: Şimdi büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte ek diş sağlığı sigortalarına ilgi de artacaktır. Şimdi böyle bir sigorta yapmayı düşünenler nelere dikkat etmeleri lazım? Nelerin olması gerek böyle bir sigortada? Ve gerçekten herkes için de gerekli mi böyle bir ek sigorta?
3: Bu da apayrı bir konu. Son yıllarda sağlık sigortalarından katkı paylarının azalması nedeniyle ek sigortalara yönelmeler başladı. Hatta bunun yanında belki o konuyu da ileride konuşuruz. İşte yurt dışında tedavilere yönelmeler başladı. Şimdi ek sigortayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Doğru, yapılmasını öneririm. Ancak mutlaka ve mutlaka sigorta danışmanıyla bu konunun konuşularak neyin sigorta edildiğinin önemi çok önemli bu vakada. Çünkü poliçelerde bazı hastalarımız geliyor, benim poliçem %90'ını ödüyor ya da Krankenkasse'nin ödediğinin iki katını veriyor gibi rakamlarla geliyorlar. Ancak bu zaten problemli bir dişe değil, sigorta ettirilen dişlere göre değişiyor. Yani eğer bir hasta zaten tedavi ihtiyacı varsa ileride ek sağlık sigortası bunu hekimden soruyor. Bu sigorta yapıldığı tarihte bu dişlerde problem var mıydı diye. Dolayısıyla da sigorta yapılırken kapsamının ve hangi dişlerin sigortalı olduğu çok önemli. Tabii ki tavsiye ederim. Tabii bu da şeye çok bağlı, ödenen prime de bağlı. Çünkü çok ciddi ödemeleri yapacak olan sigortalarda da ciddi primler alıyorlar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Şimdi az önce siz de değindiniz. Son yıllarda birçok kişi daha uygun fiyat nedeniyle Türkiye'de özellikle diş tedavisi yaptırıyor ve gerçekten de ciddi bir tasarruf sağlanabildiği gözüküyor. Fakat yurt dışında yapılan tedavi sonrası vatandaşlar özellikle Almanya'ya geri dönüp sorunlar da yaşayabiliyorlar. Siz de böyle vakalarla karşılaşıyor musunuz?
3: Kesinlikle. Kesinlikle bu tip vakalarla çok karşılaşıyoruz. Burada bir iki tane tabii ki problem var. Bir tanesi bu Türkiye'deki diş hekimliği ya da tüm verilen hizmetleri sorgulamak değil esas olan. Ancak tedaviyi genel anlamda düşünmek gerekiyor. Çünkü bir takım özellikle diş hekimliği tedavilerinde işte bir implant yapılacaksa diş çekilmeli, çekildikten sonra bir iyileşme için bir süreç beklenmeli, süreçten sonra implant yapıp bununla da iş bitmiyor. Bundan sonraki nahsorge dediğimiz bakımlara, düzenli bakımlarına ihtiyaç var. Eğer tüm maliyetler bunun üzerinden hesaplanacaksa buna neler gelmiş oluyor? İşte bir tedavi giderleri, onun yanında sonradan Türkiye'ye tekrar uçuşlar, kontrol giderleri. Dolayısıyla bunlar hesaplandıktan sonra mutlaka ve mutlaka iki tedavi planında, Almanya ve Türkiye'deki tedavi planında güzelce karşılaştırılıp buna karar verilebilir. Ancak ilk başta bunların hiçbiri düşünülmediği vakit, sadece işte yapılacak bir kron köprü ya da implant tedavisi düşünüldüğünde elbette Türkiye'deki maliyetler çok çok daha uygun Almanya'ya göre.
0: Peki siz burada vatandaşları neyi tavsiye edersiniz? Gerçekten Türkiye'ye gidip orada tedavilerini yaptırmalı mı? Ki biliyorsunuz meslektaşlarınız içerisinde, Almanya'daki meslektaşlarınız içerisinde başka bir ülkede diş tedavisi yaptıran hastaları almama kararı alan vatandaşlarınız da oldu. Ya da orada başlanan tedaviye burada devam etmeme kararı alan vatandaşlarınız da oldu. Vatandaşlar neye dikkat etmeli? Birinci sorum, ikinci sorum da siz burada meslektaşlarınıza hak veriyor musunuz bu konuda?
3: Tabii ki bu yine çok ince ve güzelce detaylandırılması gereken bir konu. Genelde biz şunu duyardık, işte Türkiye'de yapılan tedavilere burada herhangi bir şekilde Alman diş hekimleri ya da Türk diş hekimleri bakmıyorlar. Bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi, tedavi yapılmış hastanın anamnezini görmemiz gerekiyor. Hangi tip tedavi yapıldı, hangi şartlarda yapıldı? Çünkü burada o tedaviye devam ettiğimiz vakit bir hekim olarak neyle karşılaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Özellikle materyaller, hangi materyaller kullanıldı. Çünkü biz tedaviyi daha sonradan problem çıktıktan sonra üstlendiğimiz vakit ne çıkıyor karşımıza, artık ondan sonraki sorumluluk bize kalmış oluyor. Çok basit bir örnekle size örneklendirebilirim. Özellikle implant gibi kompleks tedavilerden bahsetmiyorum ama bir tane kron yapılmış ve o kron düşmüş bir hasta, yani yapışkandan bırakmış bir hasta. Buraya geldiğinde eğer aradan birkaç gün geçmişse o kron düşeli, o diş enfekte olmuş olabilir. Ve aslında ağrımayan diş ya da Türkiye'de yapıldığı vakit ağrımayan, hastanın memnun olduğu diş, buradaki herhangi bir hekimin öncesini bilmediği takdirde yapıştırma sonrasında ağrı çıkar ve bu sorumluluk da yeni hekime yüklenir. Dolayısıyla Türkiye'deki hekimlere, ikinci Türkiye'de tedavi yaptıracak olan hastalarımıza tabii ki yapılmalı. Yeterli süre olduktan sonra, doğru hekim bulunduktan sonra tabii ki yapılmalı. Ama benim en büyük tavsiyem, mutlaka ve mutlaka orada yapılan tedavinin dokümantasyonunu yanlarına almaları. Yani röntgen filmlerinden yapılan materyallerin, zaten bizim Almanya'da da Februar Central de bunu tavsiye ediyor. Orada kullanılan materyalleri. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman herhangi bir sorun yaşadıklarında muhatapları olacak diş hekimlerine. Çünkü hekim olarak her türlü ağrı çeken hastaya ya da başka türlü tedavileri yapmak durumundayız ve zorundayız. Ama bunları bilinçli olarak yaparsak hem hastamıza yardımcı olmuş oluruz hem de doğru tedavi yapmış oluruz. Dolayısıyla bu ciddi ciddi önemli bir konu.
0: Diş hekimi Doktor Alp Davanoğlu önümüzdeki sene yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Alp Bey.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Federal Meclis'in kabul ettiği yeni tasarruf paketiyle birlikte yasal sağlık sigortaları artık diş tedavilerine daha az katkı sağlayacak. Bunun sonucunda vatandaşlar özellikle protez, köprü ve kaplama gibi tedavilerde yüksek meblağları ceplerinden karşılamak zorunda kalacak. Yapılan hesaplamalara göre %10'luk bu kesinti hastaların standart bir köprü veya kaplama tedavisinde bile yüzlerce euroyu fazladan ödemesi anlamına gelecek. Kozmotürkçe'de bugün bu konuya değindik. Ekimizden Serap Doğan gelecek değişikliklerin neler olduğunu hatırlattı bize. Diş hekimi Alp Davanoğlu ile de bir röportajımız oldu. Doktor Davanoğlu röportajımızda siz dinleyicilerimize eğer ki yapılması planlanan yeni diş ya da köprü gibi müdahaleler varsa bunlar için bu seneden müracaat edilmesini önerdi. Bunun daha yararlı olabileceğini de altını çizdi. Bütün bölümlerimizi ARD Sounds ve Podcast dinlenebilen platformlardan dinleyebilirsiniz. Daha birçok özgür ve bağımsız haber bulabileceğiniz Kozmo Türkçe Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.